Assalamu alaykum, hürmetli radyo dinleyiciler. Anlamadığınızlar Türkiye Avaz Radyosu'nun Uygurca anlayışı. Bugün 2026 yılı 20. iyun Şenbe. Hazır. Ankara vakti çüştünkin 1, Ürümçü vakti çüştünkin saat 4. Hürmetli radyo dinleyiciler. Anlatışlarımızda her günü Ankara vakti çüştünkin 1'den 2 gece, Ürümçü vakti çüştünkin 4'ten 5 gece bulan aralıkta Türksat 3'e, Türksat 4 aşunu hemraları ve radyomuzdan internet sahipleri www.trtuygur.com www.trtuygurca.com veya ki www.trt-net-tr uygur adreslerde bir vasıta anlayışlar. Anlatışlarımızın tekrarını her günü Ankara vakti etigen saat 5'ten 6 gece, Ürümçü vakti etigen 8'den 9'a geç bulan aralıkta kısa dolgun 9465 kilovolt süni hamra ve internet arkalı anıqlı bulur. Bugünkü anlatışımızda haberler Türk dünyasında sahne sahneti, radyomuz için tayarlanan məxsus programma ve müzik tamaşa dünyası qatarlıq programmalarımız var bulup aldığımız ki bir saat boyunca işlerle birlikte olmalısın.

Hörmətli radio dinləyicilər, MD xəbərlər anlayışları bugünkü mühim xəbərlərimizin qısaca məzmunları tövəndikcə. Vitkov bilən Araqçının Şveçariyada söhbət ötküzdüğünlüğü xəbər qılındı. Amerika istihbarat orqanları Netanyahu'nun Trump'ın İran teşliq planına tosalğı buluşu mümkünlükini doklat qılğan. BDT Balilar Fondi Avstraliyanın uruş toxtatış kilişimiga qarmay 265 pələstinlik balini öldürgənlikini ilan qıldı. Trump uçar Aqsarayını tonuşturdu. Pakistanın qərbi şimalında iki bomba partıldı. Әмді дихтанлар хәбәрлерімізден тәпсілі мәзмұнларды болсын. Америка білен Иран отырысыдеке вақытлық келішіміне ұзын мұдатлік район характерлі келішімге айландырушы терішчалығы дамыш батқан бір пәйтті, Америка әлтісі Стив Витков білен Иран ташқышлар министері Аббас Арақчының сөхбәт үшін Швейцариядегі қарап елғы чықалықы мәлім қылынды. Мәскөр сөхбәт қарары Исраилия білен Хезболлахның Ливанда ұрыш тоқтытышқа қошылышы денген ілінған болып, ұрыш тоқтытыш ұрмыз боғзыны қайты ечеш вән нефет тәмінатыны мұқымлаштырышқа мұнасыветлік сөхбәтләрі үсірге күмәнларыны пәсеткен еді. Хәбәрге қарғанда Витков Швейцарияда Джаред Кушнерге қошылады кен, арақчы болса шәнбі күні итібарды кен. Amerika istihbarat organlarının Trump hükümetine agahlandırış berişçe, İsrail baş ministri Benjamin Netanyahu, prezident Donald Trump'ın İran bilen uzun müddetlik teşliq kelişimi tuzuş terçalıqqa zərbi berdigan qadamlardan birisi mümkin ekan. Növbetdiki ve sabıq Amerika əməldarları tilge ilingan bir taratqı xəbirge qarğanda, yakında imzalangan Amerika-İran tüşünüş hasılı qilish əsletmesi de uruş toxtatış tələb qilingan bolsumu, lekin İsrail Livandiki tacavuzçılıqını damlaştırışta qeti ekan. Əməldarlarının agahlandırışçə, vəziyyət dixımı kəskilləşməgən təxtirdumu, Sıraliyyənin Livandan cənubudun əskəri çəkindirişini rəd qilişi bu nazuk kirişimini xətərgə uçurtışı mümkün. BDT Balilar Fondinin bildirişçə, 2025-ci ilə öktəbirdə uruş 95 ilan qırınqandın buyan, Qəzərdə kəm digəndə 265 pələtçilik bala öldürür.

0: Alamat Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programı.
1: Pakistan'ın gerbi şimalada yol yakısına kömülgen bombalar, yolcular avtobüsü ve arkadan yarlangalardan taşıgan avtobüs ötü vatkanda partildi. Pakistan sakçı emellerinin etişçe, Pakistan'ın gerbi şimaladaki yol yakısına yüz bergen iki katımlık bomba partlaşta az diyende 7 kişi cenneden ayrılgan, birkaç kişi yarlangan. Bu vaka, şenbi günü gerbi şimaldaki Xeyber Pakhtunkhwa ülkesinin Banu rayonunda yüz bergen bulup, bu rayon Afganistan çigrasına yakın vaziyeti turaksız bolgan Şimali Veziristan Kabiller rayonu bilen çigralanıdı. Bombalar yol boyuğa aldın kömök koyulgan bulup, rayonluk sakçı başlığı Yasir Afridi'nin muhbirlarına bildirişçe, birinci kitimlik partlaş, bir küçük yolcular avtobüse yolunu ötüvatkanda partlatılgan ve 5 kişinin ölüşünü, 3 kişinin yaralanışını keltürüp çıkargan. İkinci kitimlik partlaş bolsa, yerli kişiler ceset ve yaralılardan kutkuzuş maşalarına yötke vatkan vakti yüz bergen. İkinci partlaşta az digende 2 kişi cennetine ayrılgan. Hürmetli radyanuşlar, yukarıda haberler alınanır.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

TRT Uğurcu'nun hürmetlik klasmelleri, programımızın bu haftalık sahnede öz kalem bilen 20. eser Özbek tiyatrı'na asas sağan üstü bir yazgıç üstü toktuğunuz. Arkası da intayın mol ve rengdar bir sahne mirasını kaldırıp getken, Hemze Hekimzade Niyazi'nin mol mezmulluk dramatogiyası ve ölmez tiyatrlar bilen tanışıp çıkmamız. Kenundak da dıktınla programımızda bolsun. Özbek Milli Tiyatrının kuruluşundaki en mühim şahs Şekşubizki Hemze Hekimzade Niyazi'ydi. Tige Darvaz rayonu tutuşturan senetkar 1889 yılı Kokan şehirde dünyaya geldi. Konu üsluptaki mektep ve medreselerde talim alıyordu. Bırak özünün hakiki yükselişini öz gayreti ve tügümez ügünç iradesi arkalık iş kaşırdı. Yaşlık yıllarda Şarkı Hıhtay'da süzülgan bir seferge atılındı ve viyade jurnalistlik işleri bilen şuguldundu. İçindeki edebi kabiliyet 1905 yılı şiiriyet bilen bir sürüdü. Bu mezgilde Hakikat Neme namlı intayın küçlük bir eserini yazıp çıkıdı. Epski bu kımmetlik emgek neşer kılınamağalık tüpeyildiğin vakitinin ötüşü bilen yokap gidiyordu. 1910 yılları kegende özü doğulgan Kokan şehirde yeni usulda bir mektep açıdı. Bir yerde özünü bütülleyi ballağının terbiyesi gibi geçiraydı. Yeni bir tereptin turmuşunun nah merkezden tallagan timila bilen birkaç küçük roman yazıdı. Sayahat kılışını ve dünyanı tonuşunu intayın mühim dep karaydı. Bu maksat bilen 1911 yılı Türkiye, Afganistan ve Hindistan'ın özü çıkagan çoğun bir sayahatki çıkıdı. Bu vesile bilen okşumagan devletlerdeki ilmi ikimlani ve içtimai turmuşunu yakından tonuş fırsatı gerişidi. 1915 yılı bilen 1918 yıllar arasında Mergılan ve Kokan şehirlerde okutkuçuluk kesbini davamlaştırdı. O mezgilde Kokan'daki gayvani yaşlarının bir yege cemboluşuna başlamışlık kılıdı. Ulanın gayret namlık bir kütüphane kurup çıkışı sebepçi buludu. Bu kütüphane arkalık Nurgullagan Türk ve Tatar kitaplarını bir yege toplap büyük bir medeniyetke hizmet başlaydı. Hemze Hekimzade Niyazi'nin otturgu koygan bu gayet zor emgi

ki, faqat o'zbek madaniyatining taraqqiyoti shular emas. O'z navbatida yana qozoq, qirg'iz, ozarbayjon, turkman, tojik, uyg'ur, tatar va qoraqalpoq adabiyotlarining taraqqiy qilishiga mo'ymas qo'shdi. 1918 yildan 1919 yillarda bo'lsa Farg'onada bir teatr o'mki qurdi. Yenidiki bir qancha milliy muzikantlar bilan birga Qizil Sepda aktiv xizmat qildi. Niyazi teatr sohasidimi Sanjayatdin intayin ko'p asarlarni barliqqa keltirdi. Uning boy va xizmatkor paranji sirlardan bir ko'rinish yoki naqshchilarning ishi va jahon kapitalining oxirgi kunlarini o'z ichiga olgan 40 yaqin sahna asari mavjud. Teatr kulliyati ichida avtonomiya yoki mustaqillik, tuhmat qurlarining jazosi, kim to'g'ri, Xorizm inqilobi, Farg'ona fojiasi, Lushmen fojiasi, zulm qurbonlari, Toshkentga sayohat va saylom oldida o'xshash nurg'un teatr asarlari mavjud. Niyazi teatr türlerini kesip ayrışının ornığa her bir uslubni cemiyetki terbiye bir iş gayesi hizmet kıldıgan ayrım ayrım kural gaylandırdı. Özünün bay dramaturgiya dünyasıda yazgan tragediyelerde adette çaresizlik, eğer cemiyet besimi ve nadallık, veyran kıygan günahsız hayatlarını temi kılıdı. Bu sahedeki eng diqqat tortqichi asari bo'lgan zaharlik hayotda yangi uslubdagi maktablarda o'qigan yangiliqchi bir yosh bilan uning so'yginining feodallik tuzumiga qarshi chorasiz qilib o'zlarini o'ltirib olish jarayonini tasvirlaydi. Shunday qilib ko'nilikning va mutassiblikning yoshlarning kelgusini qandoq qorong'ilashtirganligini tushuntirdi. O'xshash shaklda ochlik qurbonlari, Farg'ona fojiasi va Lushmen fojiasiga o'xshash boshqa tragediyalik asarlardami urushning, nomratlikning va biron chopqunlik davrlarining xalqqa olib kelgan chunqur vayronchiliklarga aynak tutdi. U o'yin yozuvchisi komediya turini kishilarning faqat ko'ngilini chuchillar emas. Jamiyatning aqsaydigan va ikki yuzlimchi taraflarini tanqid qilib hajviylashtirish uchun mo bir qurol sifatida ishlatildi. O'zining eng muhim komediyalaridan biri bo'lgan Maysaraning ishida paroxor va adolatsiz qazilar bilan dinni o'z manfaatlariga qurol qig'uvchilarning maskasini yirtib tashlaydi. Shundoqla ayollar zehnining zo'rlik zo'mbulikni qandoq yengib chiqadiganligini ta'kidlaydi. Siyosiy burilishlarni temi qilgan muxtoriyat o'yinida yangiliqchi yoshlar bilan ko'ni tarafdorlarining fikr to'qinishlarini chaqchaq ostiga oladi. Oila ichidagi axloqqa markazlashgan kim haqliq komediyasida bo'lsa bir-birini aldigan arg'otullarning tushib qolgan ibratlik ahvollari orqali durustlikning ahamiyatini eslatadi. San'atkorning bevosita jamiyat adolatsizligini va asirlikni tekshirish ostiga olgan dramalar bo'lsa realizmning eng kuchli yetkazilgan asarlari sifatida oldingi safga chiqadi. Sinfiy to'qinishni yuqori pallaga chiqargan boy va xizmatkor o'yinida zolim bir begning nomrat xizmatkorning ayolini zo'rlik bilan tortib olishini bayon qilib feodallik tuzumining insofsizligini butkul yalang'ochligi bilan oshkorlaydi. Ayollar huquqiga va ayollarning jamiyatdagi asirligiga bevosita yuzlangan paranji sirlardan bir ko'rinish nomli dramasi bo'lsa majburiy to'y qildirishlarni va ijtimoiy bismlarni kuchli bir reallik bilan tanqid qiladi. Tehi tunji o'yinlarining biri bo'lgan uch dramasi bo'lsa yerlik boshqaruvchilarning xalqni dadon qoldirish tirishchanligiga qarshi ziyolilarning ilib bog'an ko'rishini bayon qilib ma'rifning va subyektiv uyg'onishning hayotiy ahamiyatini yoritib beradi. Xulos qilganda Hamza Hekimzoda Niyozi tragediyadan komediyaga so'zilgan bu boy sahna mirosida har vaqt ko'na chirigan tuzumni vayron qilishni, millatchilik tuyg'usini uyg'otishni va ma'rifni oldin qo'rg'onga chiqarishni nishon qilgan edi. TRT Uyghurçının hürmetli ihlasmenleri bugün usta yazgıcının mezmunga bay icadiyet dünyası bilen ve onun tiyatrlarının çunkur temeleri bilen yakından tanışıp çıktık. Onun sahnede eksik etken eserlik mirasını tehimi yakından his kılış için bu mol tiyatr menbelerini tehimi çunkur baykaşka ve okuşka teklif kılımız. Kiler hep de yepyeni tema ve mihvallah bilen kayıt görüşkice aman boğaysla. Hayır hoş.

Hörmetlik radyo anlıgıçılar, bugünkü programlarımız muş yerde ahırlaştı. Ätiyene okşaş vakit ve okşaş çastotalada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı müzikala bilen huzurunlarda boğuçı hem anlığa hem de salametlik yer bozsun. Aman bulanla.

0: Ben baharı bekliyorum.
1: Ne olduğunu bilmediğim bir umudum var hala. Gözüm şişelere takılıyor. Becerebilseydim ne âlâ. Bugünlerde böyleyim ben. Yaz denen şiirdeyim. Bir köşede gülüşün var. Sırtımda kanlı bıçağın. Hiçbir zaman duymayacağın, duysan da anlamayacağın bir çığlıkta

benle böyle konuşma. Kapıları kapatma. İkimize karşı bu dünya bizi

Şun 2026-njy ýylyň iýun aýynyň 20-leri, ýekşenbi. Aşgabatda saat 13, Ankara'da saat 11, halkara wagt boýunça saat 8. Salamu aleykum gadirli dinleyijiler. TRT Türkmençäniň ýaýlanmalarynyň nowatdaky sanyna başlaýarys. Goýuşymda 16 metr, 17730 kilogerçlik gelen gyýyk dolkundan gün eferden dikkatiňizde köderýäris. Gün eferden berilen goýuşymda Aşgabat wagt bilen 7-den 7-de Çanak anteni arkal Türksat 3 adan 10.990 yılkıdan vertikal palerasyadan kaytadan dinlap berdiniz. Hormat dinleyiciler, koyasımın bu kitabına daşarut havalarını, Türk dünyatının tanımal şahsiyetleri ve Türk dünyatının medeni mirası adlı heptelik tapmayan getbeş kırmızı dinlap berdiniz. Koyasımın bu kitabını taylan ve alıp banan parahat nuriyiv. Teknik işgalimiz Cihan Aktepe.

Fidan kayırda gip peşkir geçirdi. Türk Respublikasının Daşarişen Ministri Hakan Fidan, Müthür'ün paydatı Kayır şekerine geçirilen ve Livenin birlikte tüyütlenen metinlerin ara alınıp matlataşılan matlata katlaştı. Türk Respublikasının Daşarişen Ministri'nin ne satsal hatalına belirlen beyanıta göre, Daşarişen Ministri Hakan Fidan, Müthür'ün Daşarişen Ministri Bedir Abdullati, Sağut Arafistan'ın Daşarişen Ministri Faysal Bey, Farhan ve Amerika Birleşen Saatlerinin Arapları ve Afrika İşleri Boyunca Baş Matbaatçısı Masat Fares Boğdos'un kem katnaşan matbaata katnaştı. Kayırdaki matbaatta Liyo ile birlikte sevdiğin meseleler ara alınıp matbaata çıldı. Şimşek energetika ulgumunaki özgörüşü tizleştirmek arkali durnukluğumuzu güçlendirir diyer dedi. Qadna ve Maliye Ministri Mehmet Şimşek, Bütün Dünya Bankından uzak möhletli ve amatlı maliyeleştirme hükmüne 400 milyon euro ile kaydeden dikildilen enerjiye maya koyunlarını kollayarız. Enerji özgörtmesini tizleştirmek durunukluğumuzu güçlendiriyoruz deyip belirledi. Türkiye Respublikası'nın Qadna ve Maliye Ministri Mehmet Şimşek, Bütün Dünya Bankı'nın Türkiye'nin yel ve ambarlama maya koyunları için koşmaça 400 milyon euro möçbörünü maliyeleştirmeyi bilen bağlı beyanat verdi. Minister Şimşek, yasıl özgörüşün Türkiye üçün zirurduğunu noktab. Sonki 23 yılın doğamında bizim umumi energi importimiz 1 trilyon dolara yetti. İçerke ve kaytadan dikeldilen energi çeşmelerinin payını arttırmak arkali biz daşarı yurtlardan gelen çeşmelere karşılığımızı adil diyarız. Ve tirişlerimizi kımmatlık zincirine has yukarı derece çıkarmağa mümkünçülük beyan uğurlara gönüktürüyoruz. Bütün Dünya Bankı'ndan uzak möhlüklü ve amatlı maliyeleştirme hükmünü 400 milyon euro ile biz kaydeden dikeldilen energiye maya koyumlarını kolluyoruz. Energiyanın özgürdülmeğini tizleştirip durnukluğumuzu güçlendiriyoruz deyip haber verdi. Burhanettin Duran gazla başçan geçirilenleri bizim yadımızda kalır dedi. Kommunikasiya idarasının başçısı Burhanettin Duran, Gazda şuun bolup geçen tragediya, mecburi göçürülüş ve biguna rahatları yetilen infanperörlük dramatının en ağır misallarının bir hükmünü yahtta kalır, deyip belirledi. Türk Respublikasının prezidentinin yanındaki kommunikasiya idarasının başçısı Burhanettin Duran, ne satsal hatamdan bütün dünya bozkunlar günü münasebetli beyanname verdi. Bütün dünya bozkunlar günü münasebetli Burhanettin Duran, uruşlar, çaknışlar ve izarlamalar sebebi öz vatanlarını terk etmeye mecbur olan milyonlarca adamın çeken cevir cephalarına ün çekip, Gazda şuun başından geçilen tragediya, mecburi göçülüş ve biguna rahatları yetilen insanperverlik dramatının en ağır masallarının biri olup duruyor. Öylerini, yakınlarını ve en esası hukuklarını yitirmek hopu ile yüz ve yüz olayan çağların, dinanların ve rayatların periyadi adamların umumi vicdanına çağrıştır. Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın her bir fırsatta notasyali edilenlerin yanına durmak, adaleti korumak ve adam mertebesini korumak dine bir saylov değil, eğitim adamların umumi vicdanının önündeki cevapkarlıktır. Türkiye öz tarihinden ve sivilizasiya qymmatlyklarynyň ilham alyp, wijdany ve adalatlygy iler tutýan pozisiýasyny bir gorap saklap, zulma tezewar bolanlaryň tesi bolmagyny dowam etdirer. 20 iýun bütün dünýä bozgunlar gününiň halkara jemgyýetçiligi üçin has uly jogapkärçiligi özüne almak, uzak möhletli çögütleri işlep bilmek ve hiç kimin öz vatanını terk etmeye mecbur edilmeyen has adalatlı dünyanı kurmaya koşun koşma için mümkünçülük bulmağını devam ediyorum deyip belirledi. Pakistan'a kurulan bombalı hücumlarda 7 adam yoğullu. Pakistan'ın demokratik kurmatlarına kurulan bombalı hücum teyappi 7 adam yoğullu. Pakistan'ın demokratik kurmatlarına yoğullu kurulan bombalı hücumlarda adından 7 adam yoğullu. Demokratik Veziristan'a konuşuyor Hayber Pakhtunkhwa ve Tevti'nin Banu etrafına yolu koyulan ilkinci bombanın yarılmağı sebebi 5 adam yoğullu. İçeri İşler Müdürü Yasir Afridi yolu koyulan ikinci bombanın yarılmağı sebebi 5 adamın yoğulandığını 3 adamın hem yaralandığını aydı. İkinci partnama olsa vakada yoğulanların ve yaralanların tiz kömek uluğuna alınan protoktoruna baştan geçildi. Partnamada ardından 2 adam yoğullu. Hormatly dinleyijiler, Daşaryt habarlaryny dinlediňiz.

Tiyakranın şemali, Kiyatör atın yalısında, Kiyatıda uzak bir mukamın qanatında atıları aşıp gelir. Adam sol sesi dinlendi, Kiyatör şekerler dini bir yaşalayan yerdelle, sol urbatın özünde haqiydiğine, bilinettiğine ve ruhtuğuna düşünyer. Türkiye dünyanın günnoğura açılan kadimi kapılarının biri olan Kaşgar hem şeyli şekerlerin biridir. Tian Shan dağlarının kölügesinde Yüpek yolunun möküm durulgolarının biri olan bu şehir asırların doğamını, medeniyetlerin ve mukamların bir yere cemlenen nokodu olup dur. Şunun üçün Kaşgar'ın adı ağdalında dine bir şehir del, eğitim geçmişten şu neçenine gelip yetin güyüşü mukam dəbik hem yağda düşer. Bir şehir gödüğüne getirin. Dağın ilkin şöhkuları bilen tamdır çöreğinin iyisi köçülürü yayılayar. Uzaklardan duğutarın tesi iştiliyar. Tarihin doğamına yolçları, alımları ve şahileri mihman alan Kaşgar, Yüpek yolunun en mühüm medeniyet durulgularının bir okumunu dürlü sivilizasyalara birleştiren kadimi şehirdir. Bu yerde yanlanan her bir mukam, dine bir halkın del, asırların umumi haqiqatının sesini özünü cimleyer. Kaşgar'ın aydımsal mirasının esasında mukam dev var. Bu mukamlar dine bir notalardan varat bolun eserler derle tüygüyünü, ağrılığı, küyüsögü ve insanın içki dünyasını gurrun veren medeni ruvayetlerdir. Dinleyicilere kete çöl ummanına, kete dağların belentliğine, kete de kadimi kervan yollarını alıp giden bu mukamlar Kaşgar'ın ruhunu şöklendiren sözsüz edebiyat yallar. Uygur saz medeniyetinin en kımmatlı hazinelerinin biri olan 12 mukam olsa şiiriyeti, sazi, tansi ve dillerin ele geçen dehberi bir yere cemleyen ayeti mırasunot mirastır. Asırların eleğinden geçip çoğun içine gelip yeten bu ulu yığım dinleyiciyini geçmişe tarap uzak bir siyahata çıkarıyar. Kaşgar'ın medeni hakikatini kim canı saklamağa devam ediyar. Türkiye dünyasının dürlü sevitlerine mukam devinin dürlü görünüşleri vardır. Anadolu, Azerbaycan'a, Türkmenistan'a, Özbekistan'a ve başka da köp sani sevitlerde mukamlar dürlü uyuşkunlara evolptır. Emma Kaşgar mukamlarının özüne maksus bir ayrıtınlık vardır. Bu yerde saat dine bir setlerin tağlaşığı derle, çolur vaatın özünü, vaatın akımına karşı bir karşılık görkülmedir. Bir milletin haqiqatını qorap saqlamaq uğruna qat tağırladır. Her bir yerine yetiriş, geçmiş bilen şunun aratına tərdən qurulun köngül bağlanışıdır. Kaşgarda duutarın, ravabın ve depin sesleri dine bir sazdal, eytem, nesilden nesile geçip geliyen medeni yaşa diyar. Bu mukamlarda sögü, küysev, ayrılık ve yahtlamalar dilatçar. Mukamlar adamın ruhunun türlü yağdaylarını şöklendiriyar. Kaşgar'da sağ durmuşun teviğir bölüldür ve şağriyet bilen utkoşun bu dəb, geçmişin haqiqatını şuna yetiriyen güyüşü medeni köprü hükmünü yaşamağını devam ettiriyer. Kaşgar mukamlarının qımmatı dine bir uların sağ kuruluşunu dəl, eysem adamları uyarayan duyularda gizlenenler. Bu mukamlar Kaşgar köçülerini ululun çağların haqiqatına orun tutuyar. Ençemeyil geçmene qaramazdan, olar öz vatanını ve geçmişini yartta diyar. Yüpek yolunun mühküm medeniyet merkezlerinin biri olan Kaşgar, dürlü sivilizasyalara yer eçilik eden hem olsa, öz sağ şahsiyetini qorap saqlap, bay medeni mirası emele getiriptir. Sehra medeniyetinin ayrılmaz bir bölü olan aydımsaz, Kaşgar'da geçmiş bilen şunun aratına güyüşü köprüyünü emele getiriyar. Duğutarın tarından götürülen sesler, nesiller boyu geçip, Şun içinli yetin umumi haqiqatını yaşatmağa devam eder. Türkiye dünyasının dürlü küncüklerindeki adamlar hem şolur medeni mirası birleştiriyor. Şol sebeple Kaşgar'dan götürüyor.

Gülen mukamlar, Dinovar şakarın tettel, eğitim umumu Türkiye medeniyetini ve kökkörü yahtamağın tete hükmünü yaşamağını duam ettiriyer. Hormat dünnezer, başka bir bölümde Türkiye dünyanın başka bir kuncağından götürülen tetleri dinlemek umuduyla hoş, sağ olun.

Gadyrlı dinleyiciler, gepleşigimiziň şuwun kysanynyň mowzuwy watanyny ýitiren, emma sesini sözlerde tapan ägirt Çingiz Dağcı. Halkara gatnaşyklara öwrenji alym doktor Cemil Doğaç İpek'in tema boýunça syýnyny dikkatiňe da ýetirýär. Watanyndan aýrylmak diňe bir koordinatlaryň üýtgemegi däl. Ol adamın ruhunun ve değişillik duygusunun düğününün soğurulmaqdır. Çingiz Dağcı'nın çağalığı Kırım'ın bereketli topraklarına başlasa da, şol asudoluğa Stalin'in rehimsiz kalhozlaştırma siyasatı bilen ilkinci zarba urulyar. Ol diňe bir ýazgy däldi. Ol tarihin en pajygaly döwürlerinin birine ideologiýalaryň çarhynyň arasyna edilen halkyň wyjdanydy. Dağcynyň ömri her setirine şu sarsdyrjy sorag pyşyrdaýar. Ähli söýýän adamlaryňyzy we geçmişiňizi ýok eden güýj üçin söwüşmäge mejbur bolsaňyz, öz sesiňizi nirde tapardyňyz? Çingiz Dağcynyň İkinci Jahan Urşunnaqı ıqbali tragediya düşüncesinin canlı şekli öwrülen görnüşidir. 1939-njy ýylda söýýän ýeri bolan Gyzyldaş owasyna soňky gezek hoşlaşýanlygyny bilmän giden Dağcı Sowet goşununa leytenant hökmüne fronta urudylýar. Iqbalyň gamly oýununy Maşgala agdalaryna we iýleşlerine iň agyr zulmy eden rejim üçin söwüşýärkä 1941-nji ýylda nemislere ýetir düşýär. 7 aý dowam eden ýetirlikden soň dönük diýen ady kabul etmek howpuny egnine alyp, diýer galmak we belkem bir gün watanyny halat etmek umydy bilen Türkistan legionlaryna goşulýar. Bu ýöne tarap çalışmak däldi. Bu İki ulu güýjüň arasynda ýaşamak ugruna göreşýän bir halkyň periýadydy. Olar gamaly haç bilen Sowet gyzyl ýyldyzlarynyň arasynda gysylyp galan, edilmän öz barlygyny gorumaga synanşýan adamlardy. 1943-nji ýylda uruşda Çar Renka boýulan Warszawa şäherine Çingiz Dağçynyň durmuşyna giren Regina Edebiýat tarihiniň iň täsirli penakärlerinin birini urlýar. Bu duşugyň içinde üns çekici bir dil ironiýeti bardy. Regina rus dilini edebi klassikler arkaly öwrenen ýaş polyak gyzydy. Dağçy bolsa nemis egineşikli rusça gepleşýäne eskerdi. Regina onu ilkinji gezek görününe düşman diýip pikir edip gorkýar. Emma egin eşigin içindäki yaralı insany görünmädine şol gorky 53 ýyl dowam eden durmuş ýoldaşlygyny öwürlýär. Bosgun düşölgölerinden Londonun yalın yıllığına uzap gidiyen şol yolla olorun feygüsü umutsuzluğun içine umut dörüdiyar. Dağcı Regine bilen dine bir durmuşu däl. Eýsem watandan uzakdaky çuň ýalňyzlygyny we içindäki asuda sürgüni hem paýlaşdy. Onuň dilini we galamyny kemale getiren bolsa başga bir kyrymly Zöhre Garadaş bolýar. Zöhre hanymyň bosgun düşölgesindäki Oňa iýi beren türk ýazylarynyň eserleri Dağcynyň Kırym türkçesinden Türkiýe türkçesine geçmegine sebäp bolýar. Dağcı, Fizikray'dan Türkiye'ye gelmedik hem olsa eserleri arkalı milyonlarca adamın kalbına urun eylep, in güýçli ruhi garınlaşlık katnaşına açýar. Çingiz Dağçynyň edebi mirasynda giň galyrjy paradoks bar. 60 ýyldan gowrak ýaşan London şäheri barada bary ýogy 4 eder ýygyn bolsa diňe 20 ýyl ýaşan Kırymyny tutuş 20 eserini ebedileşdirýär. Onuň iň meşhur eseri bolan Elhenç ýyllar we watanyny ýitiren adam ilkinji gezek sadyk Turanyň ýatlamalary ady bilen ýazylýar.
Dağçı eserlerini çeper oylap tapma hükmünne derle eğitem şayatlık hükmünne hödürleyer. Ama Kırım'daki karınlaşlarına ziyan yetmeli üçün kahramanlarını birlemeye mecbur oluyar. Bu asuda gorog duyusu ömrünün son kıyıllarına kıynançlı duşçuk bilen tamamlanıyor. En çemeyil son uyusu Ayşe bilen geçiren telefon sohbetine eşiden Çingiz diyen seslenmesi onun 60 yıllık yalnızlığının en ulu tesellisi oluyor. Dağçı yüreği 20 yaşında hoşlaşan topraklarını kalın, emma derdi Kırım'daki yakınlarına yetmeli üçün dımmağı sayılan bir ağırttı. 1944 yılın 18. May gününün Dağına 250 min Kırımlıyının mal vagonlarına vatanlarından alınıp gidilen ulu betvatçılığına Çingiz dağısı yoktu. Ama

şol wagonlardaky her bir adamyň agysyny Londondaky kiçijik bagyna her gün duýardy. 2011-nji ýylyň 22-nji sentýabrynda dünýeden ötenine wesiýeti boýunça jesedi kreme getirilýär. Dağçı ahirine hem reginesine hem de çağalık yurdu kızıldaşına kavuşyar. Bugün onun mirası bize şu soruyu vermeye devam ediyor. Adam fizikadan vatanından ayrılıp bilir, ama onun anındaki ve dilindeki vatanını elinden alıp bulur mu? Çünkü dağçı eserleri bilen suud etdi. Vatan adamın dilinin yetiyen ve yüreğinin bağlanan yeridir. Onun eserleri hazırkı zaman Türk edebiyatı için dinavır roman del eysem halkın ebedi hakidasıdır.

Kadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugünkü sahnını geçirip utarıyoruz. Koyu verilişimiz 16 metre 17.730 kHz yığılıklardan gizli tolkundan www.trt.net.tr salgısından internet arkalı Çanak anten arkalı Türksat 3 adan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan ugun efirden dikkatinize yetirdik. Yine de efirde duşyan çak hoş sağ bolun.